Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şaşırtan

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546-570-06. 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06 26.
6: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık.

0: Atar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
1: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
4: Tarih Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
5: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini... Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
6: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
5: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
12: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum. Modası geçmeyen radyo programı diyebiliriz abi. Yıllardan beri varız. Bazı şeylerin modası geçince gerçekten çok kötü oluyor. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Geride bıraktığımız pazar günü evi taşırken eski eşyalara denk geldim. Yavrum, herhalde bir 10 yıl önce, 15 yıl önce aldığım bir kravata denk geldim. Çiçeğim, şu anda kendisi, yemin ediyorum, Boğaz Köprüsü ebatlarında bir şey yani. Dedim, bu nedir ya? Velhasıl bazı şeylerin modası geçince kötü oluyor. Ama biz bu sebepten dolayı modası geçmeyen radyo programı diyoruz. Kurban olun. İyi misiniz? Gençlik. Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Biliyorsunuz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Ama siz de biraz gayret edin ya. Vallahi şey diyorum. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Memlekette ne oluyor demişken muhtemelen ülkece hemfikir olduğumuz konu galiba havaların çok sıcak alıyor olması. Vallahi söylüyorum yavrum. Sinek kovucunun fişini çektim. Dedim belki sinekler uçar da biraz böyle bir rüzgar olur. Umuduna bağladım olayı. Yok abi, yok. Sinekler bile bezmiş. Onlar bile ısırmıyor. Gerçekten söylüyorum ya. Bakıyorsun, meteoroloji uzmanlarından kötü haber geliyor. Afrika sıcakları geliyormuş gençlik. Vallahi benim yıllardır hayalimdi. Vallahi Afrika'ya gitmek. Sıkı dostlarım mutlaka biliyorlardır. Afrika'ya gidemedim, sıcakları geliyor. Tatil. Ne tatili be, kurban olduğum. Bak, her gün buradayız, çalışıyoruz. Bu ne oğlum, başlar başlamaz hemen ağlamaya başladın. Hayır be kardeşim, yok öyle bir şey. Bilenler mutlaka biliyorlar. Çoktan beri bak, bir şey söyleyeceğim. Kötü durumda olanlar varsa onlara moral olsun diye anlatıyorum. Canım kardeşim, gece yatağa yattığımda gerçekten söylüyorum, öldüğümü düşünüyorum. Sabah yeniden sıfırlandığımı düşünüyorum. Vallahi şaka yapmıyorum. Hayata biraz böyle bir öyle bakıyorum. Hani şey var ya, neydi? Aysel Gürel miydi? Allah rahmet eylesin. Aysel Gürel'in bir şarkısı var ya, ben her bahara aşık olurum diye. Ben de gençlik, her sabah yeniden doğuyorum. Vallahi söylüyorum. Çünkü diyorum oğlum, rahat ol, relax ol. Biz doğarken bir anlaşma yapmadık bu dünyada. Bir sözleşmemiz yok elimizde. O yüzden bugün bugündür, yarın yarındı, dün dündü. Önemli olan, vallahi söylüyorum, gençlik, bugünü yaşamak. İçinde bulunduğumuz şu anı yaşamak. Bu yüzden de her sabah hakikaten söylüyorum, acayip böyle bir heyecanla uyanırım. Kötü şeyleri, olumsuzlukları unuturum. Her şeyin çok daha güzel olacağına, ne bileyim, inanırım. Gece yatarken hani yarın beni neler bekliyor acaba diye düşünüyorum. Sabah uyandığımda bugün neler olacak acaba diye böyle bir hayal ederim. Ama her zaman şunu da söylemekte fayda var. Pesimist ve negatif asla düşünmem. Vallahi hep güzel şeyler düşünürüm. Hani şey derler ya, Pollyanna gibi. Hakikaten öyle. Biliyorum, bu bir Pollyanna'cılık. Zaten son birkaç yıldır hayatımı gidişine gerçekten söylüyorum. Pollyanna vitesine bağladım abi. O vitese taktım. Gayet de iyi hissediyorum. Ve dostlar, sizlere de tavsiye ediyorum. Hiç fena bir vites değil bu. En azından çarptığınızda çok da yara almıyorsunuz. Gençlik, şunu söylemeye başlayalım ki moral olsun. Yani armudun sapını, üzümün çöpünü fazlaca kafaya takmayı... faydasız buluyorum. Evet abi, faydasız. Çünkü bana kalırsa bu hayat, canım kardeşim, hafızasız. Nasıl? İyi geldi mi? Kurban oldum. Teşekkürname kısmı hemen peki. Gençlik bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız, babacığım ne kadar güzel bir gün dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Malum seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Başka, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven, bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese kurban olduklarım, Allah sabırlar versin, vallahi söylüyorum. Aynı zamanda benim de eşlik ederek tabii ki de alkışladığımız kitle, tabii ki de programa çok da fazla sahip çıkan Clay ve kahraman arkadaşlarımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programa girmeden önce mesajlara baktım, yine keyfim yerine geldi. Allah razı olsun gençlik. Anlatırız. Şimdilik bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim ne diyelim? Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, duydunuz. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette radyonuzda.

0: Bizi hatırlatma zamanı ki sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Programda çok da faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. Canım kardeşim kayıt almak isteyen dostlarımız kayıt alabilirler. 0530 071 43 55. Haydi bir daha. 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Instagram'dan bizi takip etmek isteyen dostlar için söylüyoruz. Aratabilirsiniz programımızın adıyla Instagram'dayız Arif Güven Showtime. Facebook page sayfası aynı şekilde Arif Güven Showtime. Twitter @arifguven. Canım ciğerim Twitter @arifguven. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Kimler neredeler bir yoklama zamanı. Patron sen konuş eyvallah canım kardeşim. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten söylüyorum. Beni ısrarla takip eden bütün dostlara çok çok teşekkürler gençlik. Valla burada konuştuklarımı ne bileyim abi kahvede falan konuşsam herhalde beni deli diye içeri atarlar. Ama ben dün gece bir şeye karar verdim. Bak beni bu hale getiren vallahi söylüyorum. Beni bu hale getiren canım kardeşim arkadaşlarım anladığım kadarıyla. Babacım hiçbiri akıllı değil ya. Hiçbiri akıllı değil. Dün akşam şortla evde oturuyorum. Arabayla iki dakikalığında markete indim. O sırada bir arkadaşım aradı bir yere davet etti. Dedim ki birader üstümde şort var böyle gelmeyeyim dedim. Dedi oğlum kop gel işte ya. Dedi burası biraz şehir dışı seni kimse tanımaz. Bak şimdi dedim süpermiş. Babacım onlar insan değil mi ya? O zaman şehir dışına çıkıp kendimi sokak köşelerinde satayım nasıl olsa kimse tanımıyor ya. Selam olsun o dosta da. Şimdi yoklama zamanı. Peki. Nereden başlayalım? Nasıl anlatalım? Buyurunuz. Antalya ile başlayalım. Canım Antalya'm. Erkan'ım kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederiz. Reis bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Bu ne? Bakalım. Bensiz programa başladın mı ya? Tunç burada Tunç. Canım kardeşim. Yakışıklı kardeşim hoş geldin. Bu ne bakayım? Merhabalar kurban olduğum. Oralar çok sıcak kendine dikkat et. Mehmet Ali abim canım abim. Allah razı olsun. Hakikaten söylüyorum sıcak sıcak daha da sıcak olacak. Hepimiz de pişik olacağız anladığım kadarıyla. Vallahi. Buyurun. Nevşehir'den. Canım ciğerim özlemim. Şu anda iş yerinde seninle birlikteyiz. Eyvallah bir de fotoğraf yollanmış. Teşekkür ediyoruz arkadaki bütün dostlara da. Çünkü arkada 1, 2, 3, 4, 4 tane daha hanımefendi var. Bilecik'ten selamlar patron. Allah razı olsun genç. Bakalım. Hoş geldin. İnegöl'den Mesut iyi yayınlar. Mesut'um canım kardeşim canın çektiyse sana da iyi yayınlar. Tabii canım beraber yapıyoruz abi bu programı. Buyur. Merhabalar. 638 İbrahim. Nazlı'ya günaydın. Eğit iletelim üstümüzde kalmasın. Bu ne bakalım. Babacım Tokat'tan merhabalar. Merhabalar. Kamil. Bugün ilk defa yazıyorum. Çiçeğim neredesin bu saatlere kadar ya? Tabii canım. Seni ilk defa dinliyorum diyen arkadaşlara ben hep aynı şeyi söylüyorum. Diyorum hayırdır? Hani komadaydın yeni mi çıktın? Ne bileyim abi. Buyurunuz. Menih yollamış Mardin. Güzel Mardin'imizden. Selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum kardeşim. Baba var bir dünya mesaj var. Sokak köşelerinde kendimi satayım gülücük gülücük gülücük. Evet ya dedim senin mantığına göre bunu yapmam lazım. Kral hayırlı yayınlar hayırlı işler. Sevgi ve saygılarımla elbette 139 devletimiz. Belçika'ya selam olsun. Buyurun. Seni ısrarla dinlemekteyiz. Şey var ya bir şey söyleyeceğim. Bu ısrarla lafı bana şeyi hatırlatıyor. Bir aralar gazetelerin biliyorsunuz böyle işte promosyonları oluyordu. Ve o işte televizyon reklamlarında şey diyordu işte. Yarın gazetenizi bayiden ısrarla isteyiniz. Çiçeğim dedim niye? Normalde isteyince vermiyor mu yani? Seni ısrarla dinlemekteyiz. Seni dinlediğimizde elimizde rapor var. Eyvallah Almanya'dan sevgiler saygılar hürmetler. Seni dinledim dinleyeli şakalarım bile değişti. Tabii canım ben olmadan önce hakikaten söylüyorum. Gençlik ben olmadan önce insanlar birbirlerine diye şaka yapıyorlardı. Buyur. Adam dersen Arif derim. Radyo dersen eyvallah kurban olduğum. İlke dersen güven derim. Fark edersen Arif Arif derim. Yine agrosti şiir gelmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Adıyamanlı 58 yıllık tır şoförü Suat. Suat abim kurban olduğum. Bu ne? Bakayım gülücük gülücük gülücük. Önce sen dinle yayınlama. Birazdan bakalım o zaman. Merhabalar merhabalar. Bu ne? Nereden geliyor? Patron Çorum'dan sevgiler saygılar. Canım Çorum'um kurban olduklarım. Çorum'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara buradan selamlar olsun. Bu ne? Yağmurlu Hollanda ama enerjimi seni dinleyerek yükseltme niyetindeyim. Yoksa bugün bu mesai bitmez. İyi yayınlar Esin. Hollanda'ya sevgiler olsun dostlar. Var mı? Daha bir dünya var ya. Gençlik bir dakika dur. Bir parti daha hızlıca bakacağız. Olabilirse haber başlıkları da gelecek. Canım kardeşim, kurban olduklarım, sakın bir yere ayrılmayın. Sebep hala mesajlarımız var çünkü.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

0: Güven Şoltay. Kaldırabildiğin kadar eğlence Mali Bunuz Arif Güven Şoltay. Bu radyonuzdadır. Kırklar elinden Tunç. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederiz. Şu anda iş makinesi içerisinde böyle bir fotoğrafını yollamış. Çalışan herkese bir kez daha Allah kolaylıklar versin. Genç bakayım. Bizim vazgeçilmesimiz sensin Arif. 380 Nazan. Tabii ki buradayım. Nazan'ım çok çok teşekkür ederim. Kemik kadro toplanmış gençlik. Babacığım Arzu yollamış. Ünye'den selamlar. Her gün seninle birlikteyiz. Her gün seninle birlikteyiz diyen arkadaşlardan çok korkuyorum ya. Bir gün çıkacaklar. Muhtemelen yıpranma payı isteyecekler. Yani seni dinleye dinleye bu hale geldik diyerek. Bilmiyorum. Her gün seninle diyen arkadaşlar. Sanki diyorum hani ne bileyim belki de maaşı böyle 50-50 Arif Güven olur mu derseniz olmaz abi. Konya Beyşehir. Kurban oldum. Çok çok teşekkür ederiz. Beyşehir Belediyesi'nde. Eyvallah canım kardeşim benim. Bu neye bakalım? Patron Erzincan'dan merhabalar. Merhaba canım kardeşim. Hatta merhaba. Mutlu olmak için hiç gayret göstermeye gerek yok. Senin programını dinliyorum yetiyor. 71 Cüneyt burada. Selamlar abi. Cüneyt'im olmazsa olmazı oldu artık. Mağlubunuz Arif Güven Showtime'ın. Teşekkür ediyoruz. Bu ne? Selamlar paşam. Yoklamaya beni de yaz. Almanya'dan sevgiler saygılar. Baba her yerdeyiz ya. Hızlıca geçmem lazım. Gençlik. Safsun Bafra. Bafra kim olduğunu görebiliyormuş. Bakalım. Fotoğrafının üstüne tıkla. Cemil'im kurban oldum. Bafra'ya selam olsun dostlar. Başka. Afyonkarahisar'dan eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Selda ilk defa yazıyormuş. Aramıza hoş geldin Selda. Bu ne 18 yıllık evliyim. Bugün ha bir dakika dur. Ha dur bakayım 18 yıllık evliyim. Her gün bize bayramdı. Deliye her gün bayram ya selamlar. İsviçre'den Zeynep. Zeynep'im. Bu şey Zeynep değil mi ya? Zeynep sınıfta mı kalacak doktor mu olacak Zeynep? O Zeynep mi? Dur Fatih'im özelden yazmış. Tıkla bakayım bir göreyim. Hava zaten sıcak. Bir de senin sıcaklığın. Yaktın içimizi Arif abim. Annem Ümmü Sultan da seni dinliyor şu anda. Allah diyorum be. Fatih'im canım kardeşim benim. Dün akşam vallahi söylüyorum bak yalan yok abi. Dün akşam baya bir kulakların içine attık. Çok da keyiflisin attık. Zaten seninle ilgili kimse kötü bir şey söyleyemez. Dolayısıyla seni yetiştiren Ümmü anneme de buradan vallahi söylüyorum. Selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Bak ben bir de şey diyordum ya. Demek ki yalanmış abi. Benim arkadaşlarım beni dinlemiyor falan diyordum. Tabii canım bak yıllardan beri radyo yayındaki saatim belli. Yayın saatinde beni arıyor. Neredesin diye hesap soran arkadaşlarım var ya. Diyorum oğlum yayındayım. Patron Bornova'dan Ahmet. Ofisteyiz. Eyvallah canım kardeşim. İzmir Bornova. Selam olsun dostlar. Uy kurban olduklarım. Hayırlı yayınlar. Bak kemik kadrodan 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar selamlar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Çünkü biz de buradayız demiş. Seviliyorsun abi. Allah razı olsun. Seni sevmeyen ölsün. Teşekkürler genç. Ölmesin lan. Sürünsün biraz. Arif abi 16 yıllık evliyim. Görücü usulü evlendim. Söz, nişan, düğün hepsi 6 ay içinde oldu bitti. Çok da mutluyuz. Ha unutmadan hiçbir garanti de vermedim diyor. Eyvallah canım kardeşim. Görücü usulü işte abi benim en sevdiğim evlilik şekli. Tabii canım yarın öbür gün plan program bozulduğunda anlaşamadığında hemen sıyırırsın abi. Diyeceksin ki bana ne be ben mi seçtim yani. Merhabalar iyi yayınlar Arif abi. Balıkesir Buraniye'den Mustafa. Seviyorum seni abi. Allah razı olsun canım kardeşim. Bu ne dur bakayım. Yavrum bir dünya mesaj var. Geçtik durun. Hani şey derler ya kavgada. Oğlum teker teker gelseniz de. Ne vardı onunla ilgili ya? Diyor ki abi teker teker gelseniz de dedim. Teker teker dövdüler beni diyor. İsviçre'den selamlar. Mehmet'im kurban olduğum o da bizimle birlikte. Dur bakayım. Abi ben 5 yıldır dinliyorum. Benim tazminat ne kadar? Bak gösteriyorum. Aha bu kadar. Yani görsellik yok ya. Oğlum dinleyenlerine hareket mi çekiyorsun? Hayır be oğlum. Yani iki elimi böyle açtım. Hani çocuklara senin ne kadar çok beni seviyorsun dedikleri de öyle yaparlardı ya öyle yaptım. Baya çok. Abim ben de geldim. Cenazemiz vardı. Türkiye'ye gittik geldik. Allah başınız sağ olsun. Pazar günü arabayı yüklüyorduk yola çıkıyoruz inşallah. Kurban olduğum kazasız belasız cezasız yolculuklarınız olsun. Oto ekspertizden selamlar. Oy kurban olurum. Mesut abinin de çok çok selamı var sana. Allah razı olsun. Abi Ala'nın en gözde mekanının güzel kutlu olsun sevgiler size. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Gençlik valla sağ olun. Bu ne dur bakayım. Selam. Bolu'dan selamlar. Side Anadolu Hastanesi seninle. Seviyoruz seni. Emineciğim çok çok teşekkür ederim. SİDE Anadolu Hastanesi'ndeki bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün hastalarımıza, hatta sadece oradaki değil, bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün hastalarımıza buradan selamlar olsun, hastalara acil şifalar olsun. Selamlar Berlin'den, sevgiyle saygılar, çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Artık abi bitirelim. Abiler ablalar yapmayın etmeyin, haftaya düğünüm var, programda ayı kurbanı, programı nişanlımla birlikte dinliyoruz. Artık birbirimizin gözüne bakmaya başladık. Arif yeter artık. Eyvallah kardeşim. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Gençlik. Vallahi. Bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Hemen böyle bir mola verelim. Moladan sonra canım kardeşim haber başlıkları gelecek. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini.

0: esküven Showtime.
1: Bu nedir ya? Sevgili dinleyenler, maç başlıyor gibi oldu bu ya. Sağ tarafta kırmızı şortuyla, sol tarafta mavi şortuyla. Şimdi bu ne bakalım? Can ciğer, yoğun çalıştığımdan dolayı her gün yazamıyorum ama her gün dinlemedim. 1436 Gülay, selamlar. Kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim. Bu ne? Ne kadar rahat adamsın diye gelen bir mesaj var. Bu ne demek ya? Ne kadar rahat adamsın. Çiçeğim, sürekli tuvaletten yeni çıkmış gibi davranıyorum değil mi? Rahatım yani. Buyur. Bir de bu var. Çok tehlikeli adamsın. Bir şey diyeceğim. Böyle söylediklerinde çok şaşırıyorum, biliyor musun? Abi çok tehlikeli adamsın falan dediklerinde diyorum, acaba benim görmediğim bir şey mi görüyor bunlar diyerek şöyle bir üstümü başımı kontrol ediyorum. Tehlike demişken gençlik, bak siz şimdi dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Fakat bir kardeşimiz var, şimdi adını vermek istemiyorum. Bir tane bir Ali'miz vardı zaten, dinliyordur inşallah. Şehir içi minibüslerinde canım kardeşim. Bir Ali vardı. Şimdi oturduğum yerde bir arkadaş daha çıktı. Kurban olduğum, yani yayından takip et. Çünkü bana fotoğraflar yolluyor. Diyor ki abi işte arabanı güneşe park etmişsin. Tak bakayım, fotoğraf gelmiş. Diyorum evet, güneşe park etmişim. Bir şey oluyor abi, işte pencerenin açık kalmış diyor. Dedim yavrum hakikaten söylüyorum ya, bu kadar da takip fazla. Ciddi ciddi ya. Dedim sen çok tehlikelisin ya. Hesap eyle canım ciğerim. Adamın gözünden hiçbir şey kaçmıyor arkadaş. Yani sevgili olsak insan aldatmaya korkar. Şimdi biz haber başlıklarına şöyle bir bakalım. Malumunuz sıcaklarla ilgili şeyi söyleyebiliriz. Bakınız, meteoroloji hava sıcaklığı haritasını yayınladı. Sıcaklık mevsim normallerinin, canım kardeşim, öyle böyle değil. 10 derece üstüne çıkacak. 10 derece. Yeah. Ve bu sıcaklıklar etkilerini göstermeye başlamış. Çünkü haberlere bakıyorsun. Buyur. Antalya'da plajda bir kişi kuma ateş ederken görüntülendi. Yavrum, silahla kuma mı sıkmış? Ne olmuş, kum yan mı bakmış? Ne olmuş abi? Hani güneşe ateş edenleri elbette biliyoruz. Da kum niye, kuma niye ateş edilir anlamadım. Plajda kuma ateş etmiş ya. Sonuç ne olmuş? Sevgili dinleyenler, kum ölmüş. Bu ne? Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan, bak şimdi habere bak, Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı sığınmacı yakalandı. Afganistanlı gibi tanıtıyor, aslında Pakistanlı. Ben fark göremiyorum genç, sen görebiliyor musun? Yani? Buyurunuz. Şirinler çetesine operasyon, 39 gözaltı. Yavrum bir çete kurduğunda adı Şirinler mi ya? Ne kadar minnoş bir çetesini size. Anlatırım. Eşiyle barışmaya çiçekle gitti, reddedilince pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Yavrum şimdi elinde çiçek var, barışmaya gidiyorsun. Yenge kabul etmeyince de pompalı tüfekle ateş mi ediyorsun? Gençlik, adamın B planına baksanıza ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaşın burada bir fotoğrafı var. Polisler tarafından polis otosuna bindirilirken böyle bir durumu var. Ve çiçekler hala elinde, biliyor musunuz? Bakarız. Buyurunuz, gelecekte insanlar 200 yıl yaşayacak gibi gibi. Canım kardeşim, bir dünya haberimiz var. Artık çok da zaman kaybetmeyelim. Cumburlop, birazdan haberlere dalalım abi.
0: Yeni bölümler

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havale ile daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: követően Showtime!
1: Haberler. Nereden başlayalım, nasıl anlatalım canım kardeşim? Bir dünya haberimiz var. Bakayım. Şu haberi bir verelim, anadan çıkartalım canım ciğerim. Eşiyle barışmaya Çiçek'le gitti. Reddedilince pompalı tüfekle rastgele ateş açtı diye böyle bir haber var. Gaziantep'te bir kişi boşanmak istediği eşinin kendisiyle barışmaması üzerine rastgele etrafa ateş açtı. Ya bu arkadaş, bir şey söyleyeceğim yani. Bir elinde çiçek, bir elinde pompalı tüfekle mi geziyor yani? Boğazına dayadığı tüfekle intihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna etti. Gözaltına aldı. Eşiyle bir süre önce boşanan Mehmet Ali Ü, yaptırdığı gül buketiyle barışmak için özel bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan eski eşi Emine T'nin yanına gitti. Eşi tarafından reddedilen Mehmet Ali Ü, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle önce hastane önünde havaya ateş açtı. Daha sonra boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisler Mehmet Ali Ü'yü bir saatlik çabanın ardından ikna etti. Eşi tarafından barışma isteği kabul edilmeyen Mehmet Ali Ü, gözaltına alındığı sırada muhabirlerin neden yaptığın sorusuna "eşimi öylesiye çok seviyorum, gelmezse yine yaparım" dedi. Tülay. Hatırlıyor musunuz, böyle bir efsane bir abi vardı ya. Tülay, dön Tülay. Bu arkadaş şimdi burada hakikaten söylüyorum. Polis merkezine götürülürken, araca bindirilirken böyle bir fotoğrafı var. Dediğim gibi abinin çiçekler hala elinde. Yani şöyle söyleyelim. Evet abi, adam hala çiçeği elinde tutuyor. Demek ki umudunu yitirmemiş yani. Ya da bu arkadaş, ne bileyim, bak al işte sana bir indirim sebebi daha. Hani daha çiçekler elimdeydi hakim bey dediği andan itibaren. Çıldırıyoruz gençlik. Buyur şu haberi bir verelim. Meteoroloji sıcaklık haritasını açıkladı. Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklık değerleri haritası yayınlandı. Canım kardeşim yani, özellikle hafta sonu sıcaklıkların 36 ile 40 derece civarında olması bekleniyor. Sıcak sıcak sıcak. Peki sıcakta biz ne yapıyoruz? Malumunuz, plajda kuma ateş ediyoruz yani. Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kimliği belirsiz kişi elindeki tabancayı kuma doğru çevirip ateş etti. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ateş eden şüpheli ve yanındaki iki kişi otomobille sahilden ayrıldı. Ne güzel ya. Plaja giderken bile canım kardeşim ya, çok affedersiniz, bir donla denize gidiyoruz. Yine yanımızda silah mı götürüyoruz? Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde 3 kişi sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Habere göre gruptakilerden birisi tabancayı kuma doğru çevirip tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken kum ölmüş. Çevredekiler panik yaşadı. Bu anlar cep telefonu kamerasına kaydeden kişi sahilde magandalar diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi daha sonra otomobille sahilden uzaklaştı. Allah Allah. Yavrum, güneşe ateş edeni tamam diyorsun. O bir derece de yani. Hani niye kum? Kuma niye bir insan ateş eder yavrum? Hakikaten söylüyorum. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Ciddi ciddi. O kadar enteresan haberler var ki. Günün konusu elbette çiçeğim, günün konusu da gelecek. Bu arada hala mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakayım. Birazdan bakalım. Bu nedir bakayım. Instagram'a baktım. 11 bin takipçin olmuş kral. Seviliyorsun, şanslı adamsın. Eyvallah canım kardeşim. Takip eden bütün dostlara çok çok teşekkürler. Instagram Arif Güven Showtime. Dinlemedeyiz usta. Amsterdam Remzi, kurban olduğum. Teşekkürler. Abi normalde yazın bir çömez alıyordun programa ve sağlam muhabbet dönüyordu. Bu sene neden yalnız kaldın? Yavrum hani stajyerler mi geliyordu? Gelir herhalde yine stajyerler ya. Çiçek. Birazdan memlekette olup bitenle ilgili haberlere devam edeceğiz. Canım kardeşim, kurban olduklarım deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın diye uzatıyorum. Çünkü babacığım, çalacak şarkımız yok bizim şu anda ya. Vallahi yok, hiçbir şey yok yani. Bomboş durmuşuz. Dur bakayım. Bir tane bir şey buldum. Şuna bir tıklasana kurban olduğum.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Özgüven Showtime.
1: Haydi bir seri diyelim, kurban oldum. Şimdi Malibu Özgün'ün sorusunu, günün konusunu verme zamanı, ki birazdan vereceğiz. Instagram'da, sosyal medyada, sadece Instagram demeyelim de sosyal medyada gezdiğimiz anda itibaren o kadar çok böyle tatil fotoğrafları görüyoruz. O kadar çok böyle deniz fotoğrafları görüyoruz. Diyorum yavrum, Piri Reis'in senin kadar deniz fotoğrafı yok yani. Kaptan Kusto'nun senin kadar denizde haşır neşir olmuşluğun yokmuş gibi geliyor bana. O kadar çok deniz fotoğrafı. Velhasıl biz de belki de bilmiyorum canım kardeşim, yani bir fesatlık da olmuş olabilir. Hala tatil yapamadık, hala böyle bir denizde haşır neşir olmuşluğumuz yok. Diyorum oğlum fesatlandın mı acaba? Velhasıl sıkıldım da olabilir. Çünkü şu artık deniz fotoğrafları görmekten gerçekten söylüyorum. Yani o hani bir kokteyl eşliğinde havuz fotoğrafı görmekten, güneşlenirken sadece bacak eşliğinde deniz fotoğrafı görmekten sıkıldım. Velhasıl buna benzer hani çok sıkıldığım şeyler var. Mesela bazen söylüyorum. Yavrum bu sosyal medyada yani yeni çocuk yapmış annelerden de acayip taral geldi bana. Ya o çocukla birlikte baba 50 bin tane fotoğraf, tamam işte ablacığım. Olmuş çocuk yani, tamam mı? Hani kanıtlamaya gerek yok, her gün yok mamamızı yiyoruz. Yok işte öğle uykusundayız, yok uyandı, yok bıcırık şunu yaptı, yok. Velhasıl buna benzer bir konuyu zaten vermiştim. Bugün bu deniz fotoğraflarından dolayı, tatil fotoğraflarından dolayı çiçeğim diyoruz ki... Sevgili dinleyenler, sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? Açık ve net söyleyeyim. Bir ara ben vallahi söylüyorum yani... Şu Şeyma Subaşı'nı, sevgilisini, yüzüğünü, gittiği yerleri, giydiklerini, giymediklerini... Görmekten artık gözümün içine soka soka çok sıkılmıştım. Soralım bakalım arkadaşlarımıza, siz nelerden çok sıkıldınız? Şimdi Malibu'nun yaz mevsimindeyiz. Yani ünlülerin denizde dudak dudağı her ay değiştirdikleri sevgilileriyle... Abi bu fotoğraflar da midemi bulandırmaya başladı. Yani acayip sıkıldım. Bir de bunun adını aşk diyorlar. Hakikaten söylüyorum yani. İlginç. Velhasıl günün konusu bu olsun. Bu aralar sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? 0530-071-4355 Malibu'nun şu Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum canım kardeşim, olabiliyorsa günün konusuyla alakalı sadece WhatsApp'tan mesaj yollayın. Instagram'dan ayrı, Twitter'dan ayrı, Facebook killerden ayrı, hepsini takip etmek çok zor. Dolayısıyla yayındayken tabii ki de sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz. 0530-071-4355 herhalde anlaşılmıştır. Şimdi bekleyelim bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gibi tanıtan 12 Pakistanlı sığınmacı yakaladı. Baba fark ne ya? Bu ne? Edinilen bilgiye göre Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren sığınmacılar Van'dan şehirler arası otobüste İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Sığınmacıları taşıyan otobüsün iddiaya göre Kayseri Kuzey Çevre yolunda arıza yapması üzerine göçmenler farklı bir firmadan sağlanan otobüse aktarıldı. Polis ekipleri durumdan şüphelendiği aktarma yapılan otobüsü velhasıl terminal girişinde durdurmuşlar. Otobüsteki yolcuların evraklarını toplayan polis yaptıkları incelemede kendilerini Afganistan uyruklu gibi tanıtan 12 sığınmacıya ait belgenin sahte olduğunu bir gördü. Çünküsü Afganistanlı değilmiş bu arkadaşlar, Pakistanlıymış yani. E diyorsun ne fark var? Pakistanlı olmamak hakikaten suç mu yani şimdi? Bilmiyorum abi. Yavrum bir de şimdi Malibu'nun hani işte memleketlerine tatil için gidiyorlar, bayram için gidiyorlar. Fotoğraflarına bakıyorsun. Ya da ne bileyim şu göçmenlere bakıyorsun çiçeğim. Yani hiç mi kadın yok, hiç mi çocuk yok bunların arasında ya? Hepsi gerçekten söylüyorum 25-40 yaş arası erkek abi. Sanki böyle bir plan dönüyormuş gibi geliyor bana, aman ha. Bilemiyoruz. Ve işte memlekette olup bitenlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Günün konusunu bir kez daha hatırlatıp bu anonsu artık bitirelim. Çünkü burada yine ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladı. Günün konusu şudur. Sosyal medyada en çok neyi görmekten artık kusmak geldi yani. Kusasım geldi dediğiniz, çok sıkıldım dediğiniz, sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldığınız canım kardeşim bunu rica ediyoruz. 0530 071 malum 4355 tabii ki de Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Yazınız, yollayınız diyoruz ve şuna mı tıklamamız gerekiyor?
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam. Harika.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven
1: sevgili dinleyenler, Mahalli Bunus artık programı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek biliyorsunuz. Ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Günün konusu dostlarımıza verildi. Arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki sosyal medyada artık neyi görmekle geldi, gına geldi. Bıkkınlık geldi. Bundan bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Neler İnsanların saçma sapan durumlarda kendilerini aşağılamaları. Genelde biliyorsunuz takipçi kasma adına. Hakikaten söylüyorum, abuk subuk şeyler yapanlar var ya. Vallahi söylüyorum ya. Bakalım. Reklamları görmekten çok sıkıldık. İki tane hikaye geçiyoruz. Hemen bir reklam geliyor. Evet doğru. Reklamları görmekten çok sıkıldık. Buyurun. Facebook, Instagram, Twitter siteleri artık baydı. Önümüze dönsek çok daha iyi değil mi abi? Evet doğru söylüyorsun ama yani sektör gereği maalesef bazen de sosyal medyayı tabii ki de kullanmak gerekiyor. Buna ben de çok uyuz oluyorum. Reklamlar ve gereksiz etiketlemeler. Yavrum benle alakası olmayan konuyla ilgili beni etiketlemişsiniz diyor. Ne alaka kardeşim ya? Sponsorlu gönderiler gerçekten baydı artık. Doğru. Durduk yere reklam verilmesi. Evet doğru, reklamlar genelde. Buyur bu ne? Bebek cinsiyet partileri. Tabii canım, bebek ultrason fotoğrafları. Evet abi. Koca şimli göndermeler. Her konuda duyar kasanlar. Babasının prensesi, annesinin bilmem nesi yazanlar. Beni çok sıktı abi, doğru söylüyorsun. İnsanların devamlı yedikleri şeylerin fotoğraflarını atmalarından, kendilerini çok farklı biriymiş gibi göstermelerinden, sürekli kendilerini övmeye çalışmalarından sıkıldım. Gerçekten çok sahte ve yapmacık oluyor. Evet olabilir. Sosyal medya o kadar gerekli değil. Çünkü çoğu haberi internetten de öğrenebiliyoruz. Haberleşmek için ya o başka kurban olduğum. Bizim sorduğumuz soru şu. Sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? Daral geldi. Bakalım. İnsanların aile içi hallerini, durumlarını paylaşması, birbirlerini ezmesi gibi saçma sapan storyler atması çok sıkıcı abi. Geçelim. Reklamlar çok fazla geliyor. Doğru söylüyorsunuz. TikTok videoları, insanlar like almak için saçma sapan videolar paylaşıyorlar. Evet yapıyorlar. Her yediğini, içtiğini en ufak ayrıntısına kadar paylaşanlar. Tabii canım, içtiği ilacın paylaşımını yapan var ya. Bakayım. Saçma sapan fenomenler. Sürekli eğer platformda karşıma çıkan reklamlar, gerçekten görmekten çok sıkıldım. Reklam için çözüm var ama diğerleri, evet doğru söylüyorsunuz. Para kazanmak için çocuklarını videoya çeken ebeveynler.

0: Ok sıkıcı abi. Evet doğru. Çok absürt videolar görmekten çok sıkıldım. Çok saçma, garip ve gereksiz videolar çekenler var gerçekten. Üstüne üstelik insanlar onları izliyor. Evet. Yemek ve TikTok görmekten çok sıkıldım. Senin dediğin gibi tatil fotoğrafları görmekten çok sıkıldım. Evet abi, herkes tatilde malumunuz. Bakayım. Tit reklamlarını görmekten çok sıkıldım. Malumunuz belli zamanlarda indirim yapan bir firmadan bahsediliyor. Bakayım. Abi bu hayvanları çeşitli çeşitler yere sokup kendi kendine komiklik yaptığını zannedenlere iğreniyorum. Güzel. Ne tatili Arif. Bu sene de hayal, millet bir yiyor bir yiyoruz. İşimizde açılıyor. Evet ya, doğru söylüyorsun. Bakayım. Bu nedir? Arif abi, eski ünlü sinemasını bilir misin? Tepecik'te çocukluğum orada geçti. Seninle paylaşmak istedim abi. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Ben de Tepecik'te yani kaç yıl herhalde 4-5 yaşlarına kadar Tepecik'teydim. Evet. Bir fotoğraf gelmiş. İsrail'den. Kurban olduğum. İzine giderken resim atanlara çok sinir oluyorum. Gelen var, gelemeyen var. Almanya'dan Ömer'imiz yollamış. Herkesin artistliğinden sıkıldım sosyal medyada. Evet doğru söylüyorsunuz. Remzi yollamış Amsterdam'dan. Bakayım. Uzun zamandır sosyal medya kullanmıyorum. Takip ettiğim bir sen varsın. Bir de kitaplarını okuduğum birkaç yazar. Kafam rahat. Esin'im çok çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Var olasınız. Bakayım. Başımızın üstünde yerim var. Kral. Allah razı olsun. Canım kardeşim. Utkum, kurban olduğum. Sosyal medyada en çok neyi görmekten çok sıkıldınız? Bakalım. Evet abi, senin dediğin gibi sürekli bu Şeyma Subaşı'nı... Yavrum hakikaten Acun bu kadar görmemiştir abicim. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani kızın abi belden üstünü göstermesinler. Sadece bacaklarını göreyim, ben bu Şeyma Subaşı der tanırım. Bana kendi bacaklarımı gösterseler tanımam abi. Günün konusu bariz bellidir. Hanımefendiler, beyefendiler, canım kardeşlerim, sevgili Romalılar, dur bakın durun. Sosyal medyada neyi görmekten gerçekten çok sıkıldınız? Soru bu abi.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süper.

0: Akkülen Showtime.
1: Buradayız. Düğünün konusuyla ilgili bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Sosyal medyada görmekten çok sıkıldığınız neler var diye sorduk. Kendilerini olmadığı gibi, olduğu gibi değil de ünlüler gibi gözüktürmek isteyenlerden sıkıldım. Evet, doğru bir tespittir. Bakayım. Fakültesini bitirip doktor olduğunu sanan tiplerden çok sıkıldım. Tıp bitirince hekim olursunuz, doktorluk akademik bir ünvanıdır. Çiçeğim, anlamadım, geçelim. Bir firma ve ismi verilmiş onun diyor reklamlarını görmekten çok sıkıldım abi. Evet, doğru. Çoluk çocuk storiesi görmekten çok sıkıldım. Tabii canım. Fenomen adı altında vasıfsız insanları görmekten çok sıkıldım. Sırf ünlü olmak için saçma sapan hareketler görmekten sıkıldım. Evet, doğru söylüyorsun. Telefonu karşısına koyup deli deli dans edenlerden çok sıkıldım. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Hakikaten söylüyorum ya. Tuhaf tuhaf danslar yapıyorlar abi. Tatil storyleri görmekten çok sıkıldım. Bakayım. Sürekli düğüne gidip düğün fotoğrafı videosu paylaşanlardan çok sıkıldım. O yüzden hepsini hesabımdan sildim abi. Eyvallah. Kızlarına bile kendilerini olduğundan çok farklı hale getirdikleri beğeni alınca da gururlandığı fotoğraflar çok sıkıcı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Estetik yaptırıp birbirinin aynı olan ünlüleri görmekten çok sıkıldım. Yıllardır izlediğim, dinlediğim sanatçıyı tanıyamadığım estetik yapınca diyor. Evet ya, bazılarına hakikaten çok yakışmıyor yani. Bakalım, hepsi diyor aynı fotoğraf makinesinden çoğaltılmış gibi. Doğru söylüyorsunuz. Doğum günü mesajları görmekten çok sıkıldım. Birbirinin aynısı olan insanların, bu ne, tıpkısının aynısı olan evleri ve her şeye link veren, evet her şeye link atan storylerden çok sıkıldık. Fenomen olmak için ve bu uğurda sapıtan dayı ve teyzeleri görmekten çok sıkıldım. Sapıtan ne ya? Ergen yaş, orta yaşlılar. Çok sıkıldım. Spor salonunda vücudunu sergileyen insanlardan çok sıkıldım. Evet, olabilir, çok fazla, ne bileyim, görüyoruz da. Ahlaki düzenimizin ne seviyede olduğunu görüp böyle olmadığını savunan insanlar ile aynı hayatı paylaşmak zorunda kalmaktan çok sıkıldım. Şeyma Subaşı ve dolandırıcı Mısırlı milyarderden çok sıkıldım. Mısırlı dolandırıcıymış mı? Ha, vallahi mi diyorsun? Hiç takip etmiyorum çiçeğim. Yani Mısırlı milyarderi takip etmiyorum. Tatile gidip tatil videoları atan insanları görmekten çok sıkıldım. Instagram'da her yıl dönümü düğün fotoğraflarını paylaşıp kutlayanlardan çok sıkıldım. Taciz olayından, ne bu, kim, hayvanları, hayvanlara yapılan zulümden çok sıkıldım. Doğru söylüyorsunuz. Evet ya, böyle videolardan ben de çok sıkıldım. Araba kullanan ve yan koltuğundaki kişilerin kafa sallayarak yapmacık gülüş ve garip hareketlerle şarkıya eşlik etmeleri storylerinden sıkıldım. Evet ya. Bir de şey yapıyorlar ya, ona da bayılıyorum ben ya. Adam tek başına arabayla giderken çiçeğim story at eyvallah diyor. Canlı yayın ne ya? Canlı yayın ne abi, anladık işte, araba var ve gidiyorsun yani. Bunu arabanın icadından önce yapsaydın ilginç olurdu yani. Yüksek ses müzik eşliğinde arabada atılan storylerden çok sıkıldım. Evet ya, şimdi bazen bakıyorsun storylere, canım kardeşim, gümbür gümbür müzikle çekmiş. Hani içinde bulunduğun ortam müsaittir değildir ama hemen kapatamıyorsun yani. Reklam, sponsor, bunlardan çok sıkıldım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Arkadaşımı Instagram'da yakın arkadaşlar bölümüne eklemiş. Beni diyor zırt pırt sevgilisinin fotoğrafını paylaşıyor. Amaç ne, anlamadım. Ha, Özge yollamış. Birisi zırt pırt sevgilisinin fotoğrafını paylaşıyormuş. Bir de Özge'yi de yakın arkadaşları bölümüne eklemiş. Amaç ne, anlamadım diyor. Mutlu rolü yapan çiftleri görmekten çok sıkıldım. Güzel. Buyur bak. Ayak hocam, ayak, bıktık diyor. Ayak görmekten bıktık. Doğru mu, doğru? Vallahi söylüyorum. Kaydırmalı link görmekten çok sıkıldım. Mekanlarda diskotek tadında atılan storyler. Tamam, anladık diyor. Mekana gittin. Kol gibi de hesabı ödedin. Ama sırf story atmak ne? Çiçeğim. Bu dediklerinizin çoğunu bilmiyorum. Bakalım. Şeyma Subaşı tanıyoruz. Şehval Şahin tanımıyorum. Aygül Hanım. Demek ki bunlar fenomenler. Tanımıyorum. Arada Ece Erken ve birazcık da Seren Serengil. Serpiştirip. Yavrum takip etmeyin. Ben hiçbirini takip etmiyorum. Kahve sunumu görmekten çok sıkıldım. Düğün görmekten çok sıkıldım. Evet, kahve sunumu ilk defa geldi ki, doğru bir tespit. Doğuşlar kurban oldukları malumunuz var mı daha? Sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldınız?
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Aha barım aparım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Arif Güven.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Serüven Show. Mesajlar. Ağzı olan herkesin siyaset yapmasından çok sıkıldım. Günün konusunu radyolara yeni açanlar varsa hemen söylemiş olalım. Sosyal medyada canım kardeşim neyi görmekten çok sıkıldınız diye dostlarımıza sorduk. Ünlülerin deniz sefalarını, çıplak pozlarını evet görmekten çok sıkıldık, doğru. Mezarcı teyzeyi görmekten çok sıkıldım. O ne ya? Mezarcı teyze. Demek ki öyle bir fenomen olan bir video varmış. Düğün gibi nişan, tekrar düğün. Bunlardan çok sıkıldım. Özlü sözlerden çok sıkıldım. Evet, bu böyle bir şey de var. Bakalım. Bazen hani siyasetçilerle alakalı böyle örnekler de var. Dolayısıyla isim veremiyoruz kurban olduğum. O yüzden es geçiyorum. Tabii canım. Alaçatı tatili görmekten çok sıkıldım abi. Tabii canım. Yemek resimlerini paylaşanlardan olanı var, olmayanı var. Bir de düğünlerle ilgili paylaşımlar çok sıkıldım. Düğünler çok fazla geldi. Gençlik malumunuz düğün mevsimi. Tatile gittiğini bangır bangır. Mojito kokte. Evet ya. Kırmızı ojeli ayaklar görmekten çok sıkıldım. Dür. Fenerbahçe formasını gelinliğinin üzerine giyen kız. Evet ya. Bu hani diyor ki her sayfaya koyar mı abi ya? Şimdi vardı, hatırlıyor musunuz? Kocası fanatik Fenerbahçeli diye gelinliğinin üstüne Fenerbahçe forması giymiş. Biz sitede izledik. Ondan sonra canım kardeşim her yerden önümüze çıkmaya başladı. Bu nedir? Saçıma bakın çabuk diye yazıp fotoğrafta saç harici her yerini gösteren insanlardan çok sıkıldım. Evet ya, doğru söylüyorsun. Milletin egolarını tatmin için kendilerini pazarlamalarından çok sıkıldım. Sevmedim deme bana şarkısı kullanıp TikTok videosu çekenlerden sıkıldım. Sevmedim deme bana. Kimin şarkısı bu? Bilen bir yeşillendirsin bakayım. Doğum günü kutlayan paylaşımlardan çok sıkıldım. Seyir halindeyken çekilen videolardan çok sıkıldım. Anladık diyor. Geziyorsun tamam, gözümüzün içine sokma. Egolu insanlardan çok sıkıldım. Gerçek ismini kullanmayan, bilmediği konu hakkında fikir beyan edenlerden çok sıkıldım. Bakayım. Aynı videoya etkileşim almak için bütün sayfaları paylaşmasından çok sıkıldım. Aa aşkım, tamam aşkım videosunu görmekten çok sıkıldım. Ki Fenerbahçeli kızın şeyinde o var değil mi? Şeyma Subaşı çok fazla geliyor. Pilates ve pilates hocalarını görmekten çok sıkıldım. Gençlik her şeyden sıkılmışız ya. Kardeşim helikopter pat pat, çok sıkıldım. Ama çok sempatik değil mi ya? Buyur bak. Forma giyip ah aşkım tamam aşkım sen ne dersen tamam aşkım diyen gelinlerden çok sıkıldım. Güzel. Yeni evli minnoş çiftlerden çok sıkıldım. Doğru söylüyorsunuz ya. Düğün storylerinden sıkıldım. Birbirinin benzerili olanları es geçiyorum gençlik. Bilginiz olsun. Beslenme diyetisyen mezunum. Kaydırın diyenlerden çok sıkıldım. Hakikaten ya. Yavrum bak bir şimdi benim şimdi söylemeyeceğim tabii de. Benim bir tanıdığım diyeyim yavrum. Kızcağızı vallahi yani bugün çantamı çok sormuşsunuz. Nereden aldığımı söyleyeyim diyor. Ondan sonra ne işte bu, sandaletlerimi çok sormuşsunuz. Nereden aldığımı söyleyeyim diyor. Çiçeğim iyi de bakıyorum. Kurban olduğum yani 100 kişi yok takipçinde. Kim ne soruyor yani? 100 kişinin içinde zaten birisi anan baban, birisi kız kardeşin, birisi kocan. Ya çok merak ediyorlarsa dip dibesin zaten sorarlar yani. 100 kişi takip ediyor etmiyor o kadar. Diyor ki işte çantamı çok sormuşsunuz nereden aldığımı hemen söylüyorum. Neyi kim ne ya? Bir de official'lar var tabii canım. Ayak görmekten çok sıkıldım abi. Bırak bu ayakları öyle diyor. Zenginlik, gösteriş ve reklamlardan çok sıkıldım. Nişan masası görmekten çok sıkıldım. Bitmeyen tatil storylerinden çok sıkıldım. Diyorum ya hala valla tatil yapanlar var. Dedim oğlum sömürdünüz la güneşi. Bize kalmadı oğlum. Kendi kullanmadıklarını başkalarına tavsiye eden karnı açlardan çok sıkıldım. Bakalım. Düğün fotoğrafları evet geliyor. Denizden yeni çıkmış ünlü popoları görmekten çok sıkıldım. Zenginleri ve tatillerini görmekten çok sıkıldım. yalan transfer haberlerini görmekten çok sıkıldım. Evet, bak bu doğru bir tespit. Şimdiye kadar da gelmedi. Siyasi paylaşım görmekten çok sıkıldım. Kocişle kahve keyfi storyleri görmekten sıkıldım. Tabii canım. Yavrum bir tövbe yarabbim ya. Tatile falan da gidememiş herhalde. Kocamla balkon keyfi diye bir şey vardı ya. La balkon keyfi kocamla. Dedim büyük zevk herkeste yok. Vıcık vıcık ilişkiler görmekten çok sıkıldım. Evet bakalım. TikTok'tan çok sıkıldım abi. Zeynep Bastığı görmekten çok sıkıldım. Görmemişin arabası olmuş. Bu ne? Bakayım. Görmemişin arabası olmuş. Story ata ata bir hal olmuş diye gelen başka bir mesaj var. Duruma göre belki böyle bir toparlama yapacağım. Gençlik, sakın bir yere ayrılmayın. Bir ara, aradan sonra bu kardeşiniz hala radyonuzda.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: efendim, buradayız. Şimdi son parti şöyle bir bakalım. Sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldınız? Evlilik, evlenince evlilik cüzdanı alıp tapusu bende diyenlere güle güle kullan diyor. Evet ya, tapusu bende paylaşımlar yapıyorlar. Tey, seni görmekten çok sıkıldım diyen daha çıkmadı. Olabilir canım kardeşim, takipten çıkartabiliriz, sıkıntı yok. Gençlik, çünküsü atılan Üsküdar'ı çoktan geçti. Yani ne diyorsun? Instagram'da selam diye, selam, bir şey sorabilir miyim? Merhaba, hey, orada mısın? Yazanlardan çok sıkıldım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bakalım. Bu nedir? Hanım evde yok. Rahatlıkla yazabilirim. Hanımın her gün 10 fotoğrafını sosyal medyada görmekten çok sıkıldım. Sanki dünya güzeli. Sen de normal kadınsın. Zaten 24 saat evde görüyorum diyor. Ömer abim, kurban olurum sana. Vallahi söylüyorum. Bakalım. Abi, meşhur olmaya çalışan dayılardan çok sıkıldım. O dayıların videolarını biliyoruz, malumunuz yani. Beyler açmayın, dayılar var diye. Tabii canım. Düğün terörü görmekten çok sıkıldım. Evet, bu düğün konvoyları diri diye kornaya basarak gezmek. Bakalım, direksiyon, yol, müzik görmekten çok sıkıldım. Çay kahve fotoğraflarını görmekten sıkıldım. Tatil ve evlenen kankilerin bir de çocukları. Bezdum la diyor. Bezdum. Bakayım. Çok sormuşsunuz. Şimdi link atıyor. Yalanından çok sıkıldım. Evet ya. Dur, bunu ben de yapayım canım kardeşim. Gerçi benim neyimi soracaklar abicim ya. Dini paylaşımlar görmekten sıkıldım. Reklam kokan hareketlerden sıkıldım. Hızlıca geçiyorum çiçeğim. Magazin haberleri görmekten sıkıldım. Siyaset görmekten sıkıldım. Deniz, kum ve güneş görmekten çok sıkıldım. Bakalım. Bu nedir? Benim fikrimce şu sıralarda gündem olan TikTok videoları çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Her yerde yiyor. Evet ya, TikTok. Sıkıldım diyor. Teşekkür ediyoruz gençlik. Bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Tey sürekli İsrail'den mesajlarımız var ya. Fotoğraflar var, mesajlar var. Alo, ne oluyor? Bakalım bir tıkla.
1: Tel Aviv trafiğinden sıkıldığım kadar hiçbir şeyden sıkılmıyorum ben.
0: Vay.
1: Allah'ım ben.
0: Abi, onu söylemeyedin iyiydi ya. Kurban olduğum Tel Aviv trafiği, İsrail. Sıkıldım diyor. Çiçeğim, aynı zamanda şimdi. Ne yapıyoruz? Haberler mi? Birazdan yazıyor da geliyor zaten. Şunu bir aradan çıkartalım. Çünküsü kurban olduklarım 39 kişi gözaltına alınmış. Çünkü çete kurmuşlar. Çetenin ismi Şirinler. Lan böyle minnoş bir çete olur mu ya? Nedir hikaye bakalım? Adana merkezli 4 ilde Şirinler çetesine yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Yavrum, içeriye girdiğinde ne diyeceksin ya? Beyler, geçmiş olsun. Hayırdır birader, çeteden içerideyiz. Ne çetesi oğlum? Şirinler. Niye Şirinler abi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince liderliğini AA'nın yaptığı ve kamuoyunda Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik böyle bir operasyon yapılmış. Örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürme, yağma, ne ararsan var, buraları geçelim. Bu kapsamda Adana merkezli, Antalya, Mersin, Ankara'da toplam 43 operasyon düzenlenmiş. 39 kişi gözaltına alınmış. 10 tabanca ve tüfekler, şarjörler velhasıl bulunmuş. Şirinler çetesi, benim takıldığım kısmı bu. Şirinler çetesi olduğu için bu operasyon yapılmış ve 39 kişi gözaltına alınmış. Şirin baba bunu hiç beğenmemiş. Ama Gargamel çok hoşuna gitti. Tüybe yarabbi tüybe. Akıl fikir işhaneyle. Bu nedir? Gelecekte insanlar 200 yıl yaşayacak. Yavrum, ister miyim? Ben istemem. Açık ve net söylüyorum. Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavisi Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Erdal Karaöz. Hücrelerin uç kısımlarında telomer dedikleri. Niye? Burayı geçelim şimdi. Bunlar abi tıbbi terimler de gelecekte 200 yıl. Çiçeğim, bu nedir ya? Ben hakikaten olmasın ya. Ben çünkü bazılarıyla beraber 200 yıl daha yaşayacağımı zannetmiyorum. Yani bir de ben bu haberlere hiç inanmıyorum, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Lan yavrum, kurban oldum ya. Daha saç dökülmesine çare bulamadınız. Önce bir kelliyi tedavi edin ya. Bir de kimindi? Asimov. Galiba doğru söylüyorum. Asimov'un romanında vardı. Der ki, uzun yaşam uzunluğunca acı getirir. ...200 nedir ya? Tabii canım. Buruşukluktan yürüyen marullara döneceğiz kardeşim. Bir de ortalama yaş arttığında dünya üzerindeki insan sayısı artacak. Malumunuz, kaynaklar azalacak. Savaşlar daha çok çoğalacak. Bu sefer de valla bak, eceliyle 200'e kadar yaşayacak bir adam bulamayacağız yani. Bu bir kısır döngü. Evet. Kurban oldukları malumunuz, birazdan böyle bir F5 yapalım. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler vardır.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, yazıyor haberleriyle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kadar tane tane konuşuyorsunuz? Bana mı söylüyorsunuz ya? Birileri diyor ki abi çok hızlı konuşuyorsun. Birileri diyor ki tane tane konuşuyorsun. Bir de İstanbul Türkçesi diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Abi ne kadar güzel konuşuyorlarmış ya. Öyle tatlı tatlı konuşuyorlarmış ki. Süper. Aşırı ağır tripler tecrübe ediyorum azizim falan diye. Böyle konuşuyorlardı abi, vallahi söylüyorum ya. Nazarı dikkatimi celbetti. Vay be. Amacım nacizaneyi taciz etmek olmayıp efkar-ı umumiyede bir aile bacası tüttürmektir. Lakin hicranla dolu şu mazbut yüreğimi kırmazsanız diye. Böyle konuşuyorlar abi. Bir de şey diyorlardı ya. Eskiden derler ki Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazmış. Dedim Allah Allah. Vallahi böyle, böyle yaşı belli bir yere gelmiş olan, İstanbul'da büyümüş olan birisiyle sohbet ettiğinizde vallahi bunu söylerler bak. Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazdı eskiden. Hatta sadece kravat takıp başka hiçbir şey giymeyenler de oluyormuş. Yani başka semtler için böyle bir şey var mı acaba? Hani Beyoğlu'na kravatsız çıkılmazdı. Tabii canım, eskiden Kabataş'ta deri yeleksiz gezilmezdi yani. O nereden nereye geldi konu ya? Bu nedir? Beni hatırladın mı deyip böyle saldırdı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir esnaf iddiaya göre 5 yıl önce husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklandı. Hırsa bak, 5 yıl önce. Dehşet anları ise iş yeri kameralarına saniye saniye yansımış. M.Y.'nin işlettiği dükkana müşteri gibi gelen ve 5 yıl önce aralarında bir husumet olan F.K. yemeğini yedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda gitmekten vazgeçen dükkan sahibi M.Y.'ye beni hatırladın mı? 5 yıl önce küfür etmiştin bana diye laf attı. Bu ne oğlum? Hani bir zamanlar fakir ve gururlu bir genç vardı, beni hatırladın mı? Gibi olmuş bu. Bunun üzerine tartışma devam etti. Tezgahın arka tarafına geçen F.K. üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak M.E.'ye saldırdı. Dükkan sahibi M.E. ne olduğunu anlayamadan bıçak darbelerine direnmeye çalıştı. 4 kez dükkana geri döndü. Elindeki bıçağıyla dışarıya çıkan F.K.'nin gitmesini fırsat bilen M.E.'yi arka taraftan bulunan çalışanları ve eşine seslenerek yardım istedi. Bir anda Allah Allah, bu nedir abicim ya? 5 yıl önce bana küfür etmiştin, hatırladın mı? Şey gibi olmuş değil mi? Hakikaten söylüyorum. Hani hatırladınız mı? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Artık zerre kadar gururum yok. Ne iş olsa yaparım abi diyeyim hani. Vay be, ne güzel değil mi? Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. O genç hala fakir ama gururlu. Neyse, geçelim bunu. Durun bakayım nedir? Oy oş. Haberler. Mümkün olduğu kadar güzel haberleri seçmeye çalışıyorum. Ama gel gör ki tey.

0: bir bakalım. Şimdi bakınız, Samsun Alaçam ilçesinde koruma altında olan kum zambakları varmış canım kardeşim ve şimdi koparılması yasakmış. Çok da ciddi bir para cezası varmış. Dolayısıyla da gel gör ki ne olmuş. Koparılması yasak olan kum zambaklarını belediye ekipleri biçti. Ama hocam sen böyle yaparsan olmaz ki ya. Samsun Alaçam ilçe sahilinde koruma altındaki kum zambakları belediye ekipleri tarafından kum temizleme aracıyla yok edildiği iddia edildi. Olay büyük tepkiyle karşılanmış. Çünkü Dünya Doğal Koruma Birliği'nce koruma altında bulunan, nesli tükenmek üzere olan, satılması ve ticaretinin yapılması, koparılması yasak olan kum zambakları Samsun Alaçam ilçesi Geyikkoşan sahilinde iddiaya göre belediye ekipleri tarafından yok edilmiş. Yüzlerce kum zambağı belediyenin kum temizleme aracıyla kopartılmış. Ve derler ki hani zarar, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan 77.747 TL idari para cezası kesiliyormuş. Vay be diyorsun. Gel gör ki belediye çiçeğim mahvetmiş. Bu ne bakayım? Tey. Geçelim, kurban olduğum geçelim. Var mı başka? Peki. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bugünlük bu kadar, yazıyor haberleri, yeterliymiş. Var mı oğlum çiçeğim? Tıkla bir F5 yap bakayım bir. Var da kötü haberler var. Bunları geçelim yavrum. Evet. Bulursak birazdan böyle bir helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle çiçeğim birazdan final. Birazdan artık veda.
1: Yeni bölümler.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deliye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Evet, gençlik. Malumunuz artık bugün de yüzdük. Yüzdük tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza tabii ki de canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amacımızı biliyorsunuz, gelip burada bir parça da olsa yüzünüzde böyle tatlı bir tebessüm oluşturtmaya çalışıyoruz. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Tüm samimiyetimle söylüyorum, gerçekten de affola. Final biliyorsunuz, helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Hatta benim programın hani sloganlarından birisi, malum sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardır diyoruz ya. Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. İşte o vakte kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Tabii ki de bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Diyorum ya, biz bunu adını bile bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz canım kardeşim sizler için yapıyoruz. Sizin işiniz çok daha kolay. Sadece şu, kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar dert, tasa, stres, hiçbir şey sokmayın. Ki yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması diyoruz ya. Al işte bak, buna bir örnek, helal olsun diye bir haber var bugün. Nedir hikaye? Helal olsun Gazi Selami. Buyurun tanışalım kardeşimizle. Bak ne kadar çok istemiş. 20 yaşında gencecik bir delikanlıyken PKK terör örgütüne karşı savaşan Selami Pazar. 1993'te Şırnak Silopi Güdümlü Karakolu'nda saldırı sırasında maalesef iki gözünü kaybedip gazi olmuş. İki çocuğunu tek başına büyüten İlkokul mezunu Gazi Selami Pazar'ın hayatı kızının derslerine yardım etmesiyle bir anda değişmiş. Çünkü okuma aşkını kaybetmeyen Selami kardeşimiz 5 yılda ortaokul, lise ve üniversiteyi bitirip diplomasını almış. Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun olduğunu öğrenince ağladığını söyleyen Pazar, okumak insanın hayatında en güzel şeylerden biri. Çocukluk hayalimdi. 20 yaşında gözlerimi kaybettim. Vatan için her şey feda. Çok şeyden geri kaldım ama önemli değil. Şu dünyayı görmesem bile bu diplomayı almak benim için en güzel duygu. Hayatımda yaşadığım en büyük gurur verici ve heyecan verici olay demiş ya. Velhasıl bak işte, hani bir insan bir şeyi çok ama çok isteyip siz yapamaması dediğimiz gibi imkansız. Bunu istiyormuş canım kardeşim ve başarmış. E tabii ki de doğal olarak biz de hem de ağız dolusu helal olsun diyoruz ya. Helal olsun. Gençlik, kurban olduklarım, çok da uzatmayalım, zamanımız doldu. Bugünlük bizden bu kadardı. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yarın yeniden buluşmak üzere. O saate kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Haydi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
4: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, gülüyorum.
5: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
6: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Elit hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Abiye'nin tek adresi

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Evinize en uygun tüller.
1: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
0: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Megastar Tarkan'la yaptık. Son dönemin oldukça sevilen hit şarkılarından bir tanesi Anılarla Yaşamak radyonuzda sizlerle buluşan çalışmaydı. Sonrasında ise Demet Akalın'a kulak veriyoruz şimdi. Bir Şey Mi Dedin isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel sizlerle buluşan isimdi. Olmaz mı isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif kattığını söyleyebiliriz sanatçı için. Hemen sonrasında genç isim Güneş'e kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Suçlarımdan Biri.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı ismi Aydın Kurtoğlu'ndan dinledik. Söz isimli çalışmasıyla sanatçı günümüzü keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmuyor ve çok özel düetlerden biriyle devam ediyoruz şimdi. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli'ye kulak vereceğiz. Duramıyorum isimli şarkıları radyonuzda.

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le Serdar Ortaç ikilisinden dinledik. İki Deli isimli düetleriyle özellikle çıktığı yıla damgasını vurmuştu bu çalışma. Bir kez daha dinlemekte umarım hoşunuza gitmiştir. Sonrasında Berkay karşılıyor bizi. Sensiz isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Buray'dan dinledik. Sahiden isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biriydi. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için ve bir diğer konuğumuz Edis oluyor şimdi. Duman isimli şarkısını dinliyoruz ondan.

Sanatçı Sezen Aksu'dan dinledik. Sen Ağla isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise genç isim Melis Fis'e kulak vereceğiz. Hayranım isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Birçok şarkıyla hit olmayı başarmış isimlerden biri Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam isimli çalışmasıyla bu kez güne renk katan isimlerden biriydi sanatçı. Ardından Aydilge burada kendine has tarzıyla Hayat Şaşırtır isimli çalışmasını seslendiriyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Son dönemde tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Mert Demir'den dinledik. Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla günümüze keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardından genç yıldız Aleyna Tilki ve Doğu Svek birlikteliğiyle devam ediyor müzik yolculuğumuz. Bir gün ol yerimde, radyonuzda sizlerle.

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Unutulmaz hit şarkılarıyla Yüksek Sadakati konuk ettik. Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer isimli çalışmalarıyla gerçekten çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından biriydi. Bir kez daha dinlemekte hoşunuza gitmiştir umarım bu özel melodiyi. Sonrasında ise İrem Derici ile Yeniden Günümüze Dönüyoruz, Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: gel.
1: Pop müziğin başarılı ve güçlü seslerinden biri Sıla'dan dinledik. Hediye isimli şarkısıyla sanatçı günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Ardındansa seslendirdiği slow çalışmalarla daima ön planda olan isimlerden bir tanesiyle devam ediyoruz bu kez müzik yolculuğumuzu. İlyas Yalçıntaş burada Kuralsız isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Aslan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğimiz devam ediyor. Yalın da çok sevilen hit şarkılardan birini seslendirdi. Tatlıyla Balla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardından Simge'ye kulak vereceğiz. Sevilen sanatçıdan da Önümüz Yaz isimli şarkısını dinleyeceksiniz.

Oğuzhan Koç ve Salman Tin ortaklığından dinledik. Eylül isimli düetleri radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Sefo ve Rainman ortaklığından Bonita isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9 Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: güzel bir perşembe gününde günün, hayatın, anın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hafta sonuna bir adım daha yaklaşıp perşembenin tadını çıkartıyoruz. Cuma'ya göz kırpan perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla gündemden uzak ama gündemden haberdar olacağımız haberlerle bugünün iki saatini birlikte paylaşacağız. Bugün de günden keyif almak için radyonuzun sesini biraz daha açın. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene bu zamanlardaydı bu şarkı çıktığında Bengü ve Karma radyolarınızdaydı. O halde geçen sene bu zamanlardan bu sene bu zamanlara gelelim. Bengü yine yeni bir şarkıyla karşımıza çıktı çünkü. Biz Karma ile dinledik ama 2026 yazında da Dur Nereye diye soruyor bize Bengü. Merakla beklenen yepyeni şarkısı yaz mevsiminin tam da ortasında enerjimizi zirveye taşımaya hazır dedirtiyor. Sözümüzü yarancısı Mert Rahim imzası taşıyan, yazın enerjisini yakışır cıvıl cıvıl sıcak bir görsel şölen sunan klibiyle Bengü'nün yepyeni şarkısı yayınlandı, haberiniz olsun. Biz Karma ile konuk ettik, yeni şarkı Dur Nereye'nin müjdesini vermiş olalım. Gülşen'le devam edelim. Radyonuz açık olursa birazdan Aleyna Tilki, Ebru Gündeş, Edis, Atiye, Fetah Can, Ayşe Hatun Önal ve çok daha fazlası burada olacak. Müziğiniz hep açık kalsın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Günde kaç selfie çekiyorsunuz? Hiç telefonunuza bakıp şöyle bir hesaplama yaptınız mı? Çünkü çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Özellikle kendimizi çekmeyi seviyoruz. Onlarca selfie çekiyoruz bir günde. Belki de en beğendiğimiz bir tanesini ya paylaşıyoruz ya da paylaşmıyoruz. Hiçbirini beğenmiyoruz. Peki sonra siliyor muyuz? Galeride kalıyor büyük çoğunlukla. Hepsi yer kaplıyor. Peki akıllı telefonlar yokken, daha telefonun ön kamerası yokken ilk selfie kim çekti acaba? Hiç düşündünüz mü? Telefonlar ilk çıktığı zamanlarda daha akıllı değillerken, daha biz biraz daha fazla akıllıyken o telefonlarda, telefonun kamerasını kendimize çevirir, kendimizi görmeden selfie'leri o zaman da çekerdik. Var, benim de selfie'm var o zamanlara dair. Peki ilk selfie'yi, yani kendi kendine fotoğrafı ilk kim çekti? Yapılan araştırmalar 187 yıl önce çekildiğini söylüyorlar. Üstelik 1839 yılında fotoğraf makinesini kendinize çevirip deklanşöre basmak yeterli değildi. Dakikalar boyunca kıpırdamadan bekleyecektiniz o yıllarda fotoğraf çekilmesi için. İlk selfie'yi söylenenlere göre Robert Cornelius'un çektiğini, Philadelphia'da aile işletmesinin arka bahçesinde sadece kendi kendine fotoğrafını, yani kendi fotoğrafını çektiğini, bunun da ilk selfie sayıldığını söylüyorlar. Bence biraz daha yakına gelelim. 90'ların sonunda telefonlar kameralanmışken ilk selfie'yi çekenler belki de başkaları. Peki sizin ilk selfiniz hala duruyor mu? Radyo Ses. Radyo.

0: Tabii havalar sıcak ilerleyince biraz daha soğuk içeceklere yöneliyoruz ama kendi kendimizi avuttuğumuz zamanlar olabiliyor. Ben şekersiz içiyorum içeceğimi. Bu içecek diyet bir içecek diye kendinizi avutuyorsanız düşük kalorili ya da şekersiz içeceklerde kullanılan bazı tatlandırıcıların vücudumuzdaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlattığını söylüyor Cambridge Üniversitesi araştırmacıları. Bazı ilaçlarla birlikte tükettiğinizde daha belirgin hale geliyormuş. Bu yüzden kullandığınız ilaçlarla birlikte içtiğiniz içeceklere dikkat edin. Yani sıcak havalarda içtiğiniz o düşük kalorili, şekersiz, hazır içeceklerin aslında gerçekten zararsız olmadığını söylüyorlar. Haberiniz olsun.
1: Radyo Ses.

0: Yazın daha mı çok unutkan oluyoruz? Uzmanlar öyle söylüyorlar. Yazın daha unutkan olduğumuzu söylüyorlar. Ama işte bu yazın artan unutkanlığın arkasında sadece sıcaklık yok demiş yapılan araştırmalar. Eğer zihniniz bulanıklaşıyorsa bazı belirtiler sizi sadece unutkanlık olmadığı konusunda uyarıyor. Yaz aylarında artan unutkanlığın, dalgınlığın, odaklanma sorununun sadece sıcak hava ya da yorgunluktan kaynaklanmadığını, uzun süre devam eden bu zihinsel bulanıklığı beyin sisi olarak bilinen tablonun ya da farklı sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar dinlenmeye geçmeyen belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söylüyorlar. Sizin de hafızanızda bulanıklık, sizin de odaklanma problemleriniz varsa sadece sıcak havadan olmayabilir diyor uzmanlar. Eğer dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim, ama hafızanızı yerine getirmek için de çok sevdiğiniz şarkıları ezbere söylemeye devam edin. Hep radyonuz açık. Kulağınız hep bu frekansta.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fettah Can, 30. sanat yılına özel hazırladığı büyük ilgi gören Senfonik Live projesini her hafta dinleyicilerle buluşturduğu özel performanslarla ız kesmeden devam ediyor. 2013 yılında yayınlanan Yalanlar Cumhuriyeti albümünün en sevilen şarkılarından Yonca Bahçesi'nde paylaştı biliyorsunuz. Güçlü yorumuyla, senfoni orkestrasının zengin müzikal eşliğiyle yeniden hayat bulan Yonca Bahçesi, dikkat çekenler arasında hatırlatmış olalım, Senfonik Live büyük beğeni toplamaya, Fettah Can'ın 30 yıllık müzik yolculuğunu, unutulmaz eserlerini senfonik atmosferlerle hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.
1: Radyo Ses.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

çok sıcak bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Gerçi önümüzdeki günlerde biraz serinleyecekmiş ama bu sıcak günlerde güneş kremi sürmeden de dışarı çıkmamamız gerektiğini söylüyorlar. Peki yoğun güneş ışığının yanı sıra artan sıcaklık, sıvı kaybı, baş ağrısını ne yazık ki daha sık hale getiriyor. Yaz aylarında migren ataklarının daha sık olduğunu söylüyorlar. Yaşayanlar bilir tabii ki. Eğer sizin de böyle problemleriniz varsa güneş kremlerini kokulu seçmeyeceksiniz. Çünkü bazen hepimiz her gün kullanıyoruz ama fark etmiyoruz. Gün içinde artan baş ağrısının sebebi aslında kokulu güneş kremleri ya da ağır parfümler olabilir. Ani ve şiddetli baş ağrısına, konuşma bozukluğuna, görme kaybına sebep olabilecek bu baş ağrısı ataklarının sadece sıcakla oluşmadığını, bazen kokulu güneş kremlerinin, yani içeriğinde parfüm bulunan her şeyin etki edebileceğini söylüyorlar. Hatırlatmış olayım, evet parfümü kullanmayı seviyoruz fakat sıcak havalarda özellikle daha fazla olumsuz etkisini görürseniz kullanmamak daha faydalı.

son yıllarda daha fazla genç gözükmek istiyoruz. Son yıllarda çok daha fazla fotoğraf çektiğimiz, kendimizi daha fazla gördüğümüz, ekran karşısında çok daha fazla yer aldığımız için gerek videolar gerek fotoğraflarla kendimizi daha fazla inceliyoruz. Eskiden öyle miydi? Yaşlanıyoruz deyip geçerdik. Eski 40'lar şimdiki 40'larla bir değildi mesela yaş olarak karşılaştırdığınızda. Eğer daha genç gözükmek istiyorsanız hemen estetisyenlere başvurmak, hemen kozmetik ürünleri satın almak yerine beslenmenize dikkat edeceksiniz diyorlar. Japonya'daki bu şaşırtan araştırma 3 ayda biyolojik yaşlanma hızını %2.2 yavaşlattığını görmüşler bir yiyeceğin. Peki neyi her gün 100 gram tüketmek gerekiyor? Gelin bakalım. Aklınıza ilk pirinç gelebilir. Evet, Japonya olduğu için araştırma. Fakat bir kase yoğurt ye tavsiyesi eskilerin genç kalma konusunda da etkiliymiş. Japonya'da yapılan bu araştırma özellikle probiyotik yoğurt tüketiminin, yani evde kendi yaptığınız yoğurtun sağlıklı beslenme, düzenli hareketle birlikte biyolojik yaş üzerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarttığını söylemiş. Tabi zamanı tek başına durdurmuyor. Evet, mucize yaratmıyor ama yine de yaşlanmayı yavaşlatıyormuş. Hem sağlıklı hem de daha genç gözükmenizi sağlıyor. Her gün mutlaka 100 gram tüketmekte fayda var demişler. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Dün gece uyuyabildiniz mi diye soracağım. Sıcaklarla aranız nasıl diye devam edeceğim. Çünkü sıcak havalarda gece uyuyamıyoruz gerçekten. Gece uyuyamadığımız için de bir uyku açığı oluşuyor. Yani bir uyku borcu oluyor vücuda aslında. Fakat bu uyku borcunu nasıl kapatacağız? Acaba gündüz uyuyarak o uyku borcunu kapatabilir miyiz? Hafta sonu biraz daha fazla uyurum. Akşam erken yatarım. Gün içinde biraz kestiririm gibi cümleler size tanıdık geliyor olabilir. Ancak yoğun iş temposu, bitmeyen ekran süresi, yaz mevsiminin sıcaklığı ile birlikte uykunuzdan her geçen gün biraz daha fazla çalınca borç kabarıyor. Fakat o borcu kapatamıyoruz. Yapılan araştırmalar borcu vücuda zamanında ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Yani gece uykusunun yerini ertesi gün gündüz uykusu tutmuyor. Bu yüzden gece uykunuzu almaya bakın. Bu yüzden uyku saatlerinizi değiştirmemeye bakın. Hani gece biraz daha oturayım, gündüz uyurum mantığı, ertesi gün borcu kapatırım mantığı uykuda geçerli değilmiş.

Fark ettiyseniz bazı insanların geç kalma alışkanlığı var. İstese de istemese de yetişemiyor. Bu bir hastalık aslında. Fakat yapılan araştırmalar geç kalan insanların daha sağlıklı ve uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Peki biz de araştıralım. Etrafımızda geç kalan arkadaşlarımız acaba daha rahat bir yapıya sahip oldukları için mi geç kalıyorlar? Yoksa geç kaldıklarında telaş mı ediyorlar? Eğer herhangi bir şey için telaş ediyorsanız, kafaya takıyorsanız, umursuyorsanız daha hızlı yaşlanıyorsunuz. İşte geç kalan insanların genç kalma sırrı da buradan geliyor. Geç kalanlar genelde umursamaz oldukları için, hayatı da çok fazla gayle almadıkları için genç kalıyorlarmış. Yani gençliğin formülü aslında, evet yediğimiz yiyecekler, evet yaptığımız spor etkili mutlaka, ama gençliğin formülü aslında gamsız olmakta.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

kimse size benzemiyor. Kimseyi kendiniz gibi zannetmeyin diye küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Çünkü hayat tecrübeleriyle sabit. Ben genelde karşımdakileri kendim gibi zannettiğim için yanıldım bugüne kadar. Peki, bazı insanlar sizin gibi olmuyorlar. Hatta bazı insanlar biraz daha fazla yalan söylüyorlar. Ama neden? Neden buna ihtiyaç duyuyorlar? İnsanlar yapılan araştırmalar yaptıkları bir işin doğru olmadığını bildiğinde yalan söylermiş. Hatanın üstünü örtmek için yalan söylermiş mesela. Karşınızdaki insana dikkat edin. İyi olmasını istemedikleri insanların arasındaki bağı kopartmak için yalan söylermiş. İşlemiş oldukları bir hatayı başkasının üstüne atmak için de yalan söyleyenler var. Cezalandırılmaktan korktukları için de yalan söyleyenler var. Hatta bazıları kaos ortamı oluşturmak için, liderlik vasfı yakalamak için yalan söylüyorlar. Bazıları başkalarının üzgün olduğunu görmek için yalan söylüyormuş. Bazıları başarılı insan görmeyi tahammül edemedikleri için. Yani yalan söylemenin çok da iyi bir tarafı yok gibi gözüküyor bu araştırmada. Peki siz arada küçük pembe yalanlar söyler misiniz? Yoksa daha büyüklerine mi teşebbüs ediyorsunuz? En güzeli, en doğruyu söyleyip karşınızdaki insanı en doğru şekilde uyarmak. Tabii kırmadan, dökmeden. Bazı insanlar daha fazla yalan söylermiş. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış ne yazık ki. En güzeli onlardan uzak durmak. Radyo Ses.

0: Güzel bir perşembe günü de günün iki saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık ve biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşçakalın diyorum, ben Renya. Mikrofon başından ayrılıyorum ama sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda kalmaya devam edecekler. Bu yüzden radyonuz açık, kulağınız bu frekansta kalmaya devam etsin. Bugünlük hoşçakalın. Yarın haftanın cumasında yine günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaşmak üzere bugünlük hoşçakalın. Yarın yine görüşeceğiz. Radyonuz müziğiniz hep açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Yalnızlık kader değil, büyük yalan.

Ve çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.